Ne üşirinin bebnefmai soweb Unut yenut emin Efez Efez maru tenşe bef monogenisin şiri sos